0: Babası adam. Man. Türkçe. Adam var. Almanca'da mı adam? Alaman. Öyle. Alaman. Kırbızımtırak adam.
1: I could put her everywhere, Sisu, and he'll help finding her somewhere.